Ne pistesin bulur ol senin üstünde fazla bazesin küresin bir ve az bazı çürüksün bazı bulur çit bulur küçer çit.